Moş Magaridaştara Konoçkara koso Ştominnano Kokoro no uçini Hison deyromono desu.